0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nağmelerde. Lay lay lay lay lay lay lay.
0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nağmelerde.

0: Dahili faizsiz kreditle telefon 077 722 00 00 www.kaspak.az.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Ce gazan! Bulgar Bankov Baku ASCM sustu. Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Pazitano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Sahip Kersansa, bu teklifimizi elden verme. Bir bank biznesten 50 bin manata dek mikro biznes kreditini tam online elde et. 5 faize dek indirimden yararlan. Üstelik zamin ve girov talebi olmadan. Sen de bir bank biznes tetbikine dahil ol. Cemi bir neşe altında kreditini online resmileştir. Kampanya 31 Ağustos'ta dek devam edecek. Faydalanmağa teles. Etraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır.
3: Velux Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam online kredit Dost Bank'da var.
2: Banko Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
5: Qazpaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
6: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde zarafat elemirem. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirem. Krediti oradan götüren de 5 faize kadar daha serferi olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir banktan kredit mi götürdüm? Övümü təmir edeceğim. Sen de götür.

Bir seher sen idin, bir demem sen gittin, tek kaldım bir liman, bir demem sen gittin, tek kaldım.

bir sahur. Belki sen limana dönersen, gözleri yolunu bir liman bir demen, gözleri yolunu bir liman.

bir seher, belki sen limana dönersen, gözlerik yolunun bir liman bir demen, gözlerik yolunun bir liman.